0: 1383, tamam emir aşkına yapayım.
1: Hi.
0: David Nora, David 7567. David Nora, David 7567.